0: harici üniteler falan var televizyon stüdyolarında, radyolarda falan kullanmak için. Yani MD'nin bütün ekosistemi dünyada var.
1: Var.
0: Sen ne zaman aldın?
1: Yani ben 2000 senesinde aldım. Üniversiteye kazanmışım gideceğim. Bana böyle bir şey lazım otobüste dinlemek
0: tabii
1: için. MP3 çalarlar henüz öyle pek hoşuma gitmiyordu. Daha çok emekliyorlardı biraz.
0: 98'de ilk benim notlarımda var. 98'de Diamond Rio çıktı. İlk taşınabilir MP3 çalar. Tabii de 32 MB'tı.
1: Evet.
0: Emekliyordu. Senin dediğin gibi çok doğru bir şey söyledin. Emekliyorlardı. Ama bunlar olmuştu.
1: Olmuştu ve senin dediğin gibi şu sistem. Ben bunu atacaktım çantaya cebine.
2: Silopak kült.
1: Buradan kontrol edecektim.
0: Bariz ileri bir teknoloji.
1: Çok güzeldi. İşte araştırdım. Tabii
2: işlerle
1: beklerim biraz geç artık. Yani olgunlaşmışlar. Bu MD'yi bir de pahalıydı abi. Yani
0: tabii canım kesinlikle pahalı. Bunun hiç açılmamıştı yani.
1: Ben de bak. Bunu ben eBay'den aldım. eBay'den aldığım ilk şey abi bu. Amerika'dan geldi.
0: O zaman da eBay'de
1: yapıyorum. Tabii nasıl olacak tabii o heyecan var. Evet. Bence bir şey var. Orada bir şey var.
0: Elden geldi.
1: Çanta içinde. Geldi şu an bu 700 lira. Ama artık biraz kesinlikle olur.
0: Bu da işte böyle, nasıl bir merde.